0: And you do for when you are Pamwati. And never, I'm going to go to Captain Jesus. A Jumasum, a
1: Yawan,
0: a Yawan, a Yawan, a Yawan, a Yawan, a Yawan, a
1: Yawan,
0: a Yawan, a Yawan, a Yawan, a Yawan, a Yawan, a
1: Yawan, a
0: Yawan,
1: a
0: Yawan, a Yeah, the kind of seminary rather to Chia.
1: Onyame,
0: number, you and OD for Edia Maya.
1: Oh, oh, yeah,
0: baby, I will be a
1: Onyame on
0: the announcement called mobile money number. So,
1: oh, yeah, Titi,
0: we are the Radia Sivati, the Radia Coupon, Eberboa, also,
1: Onda,
0: Ama, also, Suma Ashley,
1: Yame,
0: Coupon, die, baby, be a will be a.
1: Oh yeah, the
0: prophet
1: Titibu.
0: Isaac
1: Ufosuhini
0: Ijima and now the crushers and
1: Yamaye Ona yo
0: Nye Titibu
1: Nye Yame Onda
0: and then the Nedasuo Abba
1: Yeah. Oh yeah,
0: set to an among
1: Titibu
0: na papa no
1: Onyameno
0: Onda papa no Onda papa no Onda
1: Onda
0: Tibabi Awobia and then Ebana Day Ani Ochina Ukwana
1: Oya
0: Udifo Omoko Afi Yawada Eni Fiada Otna Si Odomi Pile 2
1: Ona
0: Otna Si Odomi Pile 2 Nyame Aduma Yawada Eni Fiada
1: Oya Titi
0: Nemo Mse Fiada Akrona Numere
1: Ona
0: Yeko Ashama Government School Yeko Ashama Government School Friday, a year prophetic all night. A year giddy giddy giddy
1: giddy giddy
0: giddy giddy
1: giddy giddy
0: giddy giddy
1: giddy giddy
0: giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy
1: giddy
0: giddy giddy giddy
1: giddy giddy giddy
0: giddy giddy
1: giddy giddy giddy giddy giddy
0: giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy